kata Satati trap usayipendulis baya Wengozo juni ngikezi zanta Ibimbo lako